0: Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
1: Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyiciler. Bir cuma yayınımızda yine beraberiz ve stüdyodan canlı olarak bugünkü yayınımızı Yusuf Kaya ve Recep Şakar'la birlikte yürütüyoruz. Saat 12'ye kadar Melbourne Türk Radyosu yayını devam edecek. Bildiğiniz gibi saat 11'den sonra Diyanet özel yayınımız yayına girecek. Saat 11'e kadar canlı olarak Facebook üzerinden de bizi takip edebiliyorsunuz. Facebook yayınımız Melbourne Türk Radyosu üzerinden canlı olarak izleyin ve oradan bize yazacağınız yorumları da biz burada okuyacağız. İçinde bulunduğumuz stüdyo Melbourne Brunswick bölgesinde 11 derece hava sıcaklığı var şu anda. Bugün 13 dereceye kadar yükseliyor. Bulutlu bir hava, yağmur gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde yarın yine parçalı bulutlu, yağmurlu biraz 15 derece ve pazar günü 16 derece tekrar ısınıyor havalar.
2: Evet, bir nefes alıyor muyuz?
1: Alalım mı? Haberler mi var?
2: Yok, havalardan diyorum, soğuk havalardan.
1: He, nefes alıyoruz.
2: Evet, haberlere evet. Devam edelim istiyorsan.
1: Haberleri az dinleyelim, bir Türkiye'de ne var ne yok diye istersen.
3: Biraz daha bekler, sonrasındaki sürece göre devam ederse, o zaman da o askerlerin intikamının alındığına dair Trump'ın Amerika'nın iç kamuoyuna vereceği bir cevap olduğu anlaşılacak. O yüzden bu saldırının ne kadar süreceği bizim bu iki dengenin nasıl gözetileceğine dair de bir ipucu veriyor. Ama şu anki saldırılar güçlü bir saldırıya dair emareler ortaya koyuyor. Şimdiye kadar kullanılmayan envanterler var. Şu an kullanılıyor. Öteki taraftan saldırılmayan bazı yeni alanlara saldırılar var. Bunlar belki bu büyük saldırının öncesindeki bir test mekanizmasının bir parçası olabilir.
4: Ama bir yandan da kamuoyunda savaşın maliyetini tartışan bir Amerika da var. Neden böyle söylüyorum? Pentagon bir yandan ek finansman arayışı içerisinde savaşı daha yüksek bir perdeden maliyetlendiriyor. Diğer taraftan ise evet, hayatını kaybetmiş ve Amerika'ya cenazelere gitmiş askerler söz konusu. Sizce bu durum bir yandan da maliyet yükünü arttırırken savaşa dair bir strateji değişikliğine yol açar mı? Niye böyle soruyorum? Aynı zamanda biz Hürmüz Boğazı üzerinden gelişmeleri konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz ama diğer tarafta da Husiler var. İkinci bir cephe açma hazırlığı içerisinde ABD her iki cephede varlık gösterebilir mi?
3: Ya şimdi aslında şöyle, ben bir haftadır yani özellikle Washington Post ve New York Times'ı takip ediyorum, hem baş yazılarından hem analizlerinden. Şimdi ikisi de son yaklaşık 1,5 haftadır NATO dönüşünde, 2 hafta diyelim, NATO dönüşünden itibaren Trump'a yönelik çok ciddi eleştiri yazıları yayınlıyorlar. Özellikle bu yazıların başında sizin söylediğiniz o ekonomik kıskaç Trump'ı çok ciddi anlamda köşeye sıkıştırmış durumda. Öteki taraftan mesela New York Times bazı belgeler yayınladı. Bu Wikipedia'da da yer aldı. Bu belgeler İsrail'in ABD'yi savaşa sokma raporlarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve medyada şu an İsrail ABD'yi kandırdığı algısı var. Özellikle 4 asker cenazesinin gelmesi sonucunda bu algı çok ciddi bir biçimde büyüdü. Bu işin siyasal tarafı Rüya Hanım. Şimdi ekonomik tarafında da buradan gelen bir baskının olduğunu görüyoruz. Özellikle de mesela bu petrodolar dengesinin değişmesine mukabil Trump'ın yaptığı bir çatışmanın da ön koşulu olarak karşımıza çıkıyor bu durum. Hatırlarsanız Venezuela'nın o zapturat edilmeden Maduro'nun bir gün önce yöneticileri Çinli devlet yetkilileriyle görüşmüştü. Orada da bir petrodolar dengesinin aleyhine gelişen bir durum vardı. Şimdi orayı güvence altına alan Trump yeni ekonomik krizi önlemek için, sizin bahsettiğiniz ekonomik krizi önlemek için İran üzerinde baskı yapmaya ve Hürmüz üzerinde baskı yapmaya çalıştı. Çünkü biliyorsunuz orada da Yuan üzerinden ticaret yapılmaya başlanmıştı. Şimdi ilk günden itibaren bize şu anlatıldı. Rejim değişsin, muhalifler yönetime geçsin, İran'da nükleer işte tehdit var. Şimdi bugüne geldik, bunların hiçbirinden konuşmuyoruz. İşte benim aklıma şöyle bir soru işareti geliyor. Acaba bu Venezuela'da başlayan, Trump'ı köşeye sıkıştıran ve Hürmüz'de de devam eden petrodolar dengesinin aleyhine

0: de. İstersen onunla başlayalım Yusuf. Evet. Yani bu körfez durumu hepimizi bir şekilde etkiliyor. Yani
1: petrol ya durdu artıyor. Sandık.
0: Evet. Bizim arabaları doldurmaya gittiğimizde değil mi? Evet. 2 doların üstüne çıkmış gene. Her haliyle bizi de etkileyen bir durum. Evet. İran'la Amerika arasında bir savaş bize ne diyemiyoruz. diyemeyiz zaten de. Oradaki durumu nasıl değerlendiriyoruz? Öyle başlayalım.
1: Yani biz tabii bir anlaşma oldu diye bekledik. Anlaştılar. Hatta birçok kişiye göre İran'ın istediği şartlarda bir anlaşma oldu. Fakat sonra işte güya Amerika İran'ı suçladı. Oradan geçen gemilere saldırdığına dair. Dolayısıyla anlaşma ihlal ettiğine dair böyle bir söylentiler çıktı. Daha sonra Amerika vurdu. İran geri vurdu. İran ama şey vuruyor tabii. İran,
2: Körfez ülkelerinde.
1: Körfez ülkelerindeki güya Amerikan üstlerini vuruyor.
0: Artık Müslümanlara vuruyor.
1: Evet, yani. Ürdün'de ama Amerikan askerinin öldüğü haberi geldi. O kesinleşti. Onun dışında tabii Amerika toplam 18 askerini kaybettiğini söylüyor şu ana kadar. Tabii bazen Trump bunu işte diğer Vietnam Savaşı, Irak, Afganistan Savaşı'yla karşılaştırıyor ve bunun aslında çok da önemli bir miktar rakam olmadığını söylemeye çalışıyor. Tabii kendi siyasi kariyerini işte devam ettirebilmek için Amerika'da. Valla şu an durum biraz şey yani.
2: Orası ilginç değil mi? Aslında kıyasladığı savaşlar, kara savaşlarının da yapıldığı, tabii. Askerlerin siper
1: sahaya
2: indiği ormanlarda gerilla tarzı savaşların yapıldığı bir savaşı. Yani hani sen zaman zaman diyorsun ya Trump için rakam önemli. Evet. Hakikaten parasal değer öyleydi ama şimdi de insan ve asker kaybını da rakamlara bağladı. Şimdi sen İran'la bir temasın yok ki karşı karşıya geldiğin bir durum yok. Hava üzerinden savaştırıyor.
1: Zaten bu yaşadığı o tecrübelerden dolayı Amerika artık girmiyor. Daha önce konuştuk yani kesinlikle artık sahaya inmeyecek. Yani kendi hani proxy war diyorlar işte kendi vekil savaşçılarını savaştırıyor. Nitekim öyle biliyorsunuz bir Kürtleri savaştırmaya çalıştığı Türkiye'nin de baskısıyla yapamadı onu. Dolayısıyla artık yani Amerika ve İsrail gibi ülkeler zaten hani bir asker sıkıntısı da yaşıyorlar. Bunlar mümkün olduğu kadar hani şeye girmeden.
2: Yıpratmaya.
1: Öncelikle ekonomik baskı, siyasi baskı vesaire.
2: Ki onu da iyi yapıyorlar.
1: Evet, onu da yapabiliyor çünkü ellerinde bir güç var. Çok. Sonuçta bir ciddi bir ekonomik güç var. Küresel ekonomiyi elinde tutuyorlar. Dolayısıyla öncelikle bu şekilde sindirmeye çalışıyorlar ülkeleri. Şimdi İran'ı çok yıpratıyor ama İran'ı zaten yapıyorlardı bunu. Yani İran'ı yeni bir şey vardı, yok.
2: Evet,
1: yani mesela. Kendi halinde hakikaten durumu tamamen küresel ekonomiye bağlı olarak iyi durumda olan bir ülkeye direkt böyle bir müdahalede bulunursan ekonomik müdahale gerçekten ülkeyi yıpratır. Tabii. Ama İran zaten yıllardır ambargo altında. Dolayısıyla İran çok etkilenmedi bundan. Etkilenmeyince işte hava saldırıları sürekli vuruyorlar ama tabii yani İran devam.
2: Biraz orada bir karışıklık, bir karambol var değil mi? Bilgiler temiz gelmiyor. Yani tabii. Bu anlaşma biz de gördüğümüzde kağıt üzerinde dedik ki evet ya bunlar oluyorsa İran'ın işine yarar bu anlaşma. Evet. İşte ambargo konulan değil mi? Malların, paraların serbest bırakılması,
1: tabii.
2: Dondurulan varlıkların serbest bırakılması ardından işte Hürmüz Boğazı'nın statüsü işte ticari şeyler yapılacak gelişmeler. Bir baktığınızda kağıt üzerinde İran'ın lehine görünüyordu ama masalar kuruldu. Aynı zamanda masalarda görüşmeler devam ederken savaşlar ya da arkayı sabot etmek isteyen, masaları sabot etmek isteyen özellikle İsrail'in çabalarıyla tekrar denge bozuldu. İran'ın ne istediği konusunda da bir çelişki
1: geliyor. Çünkü İran'da bir tek seslilik yok.
2: Evet.
1: İran'da seçilmiş hükümet ile devrim muhafızları arasında böyle bir şey var. İktidar çekişmesi var. Devrim muhafızları tabii daha güçlü. Hı. Yani devrim muhafızları bir de
2: yani bir taraf masaya otururken diğer taraf
1: tabii,
2: kabul etmiyor mu?
1: Bozabiliyor. Bozabiliyor. Yani şu an yani savaşı bozan iki tane unsur var. Bir tanesi devrim muhafızları İran tarafından. Öbür tarafta da İsrail. Hı. Yani bu ikisi devrim muhafızları gerçekten savaşı bozdu yoksa onların içerisinde de İsrail'le Mossad ajanları girdi. Onlar mı sürekli sabote ediyor? Ama yani şu şartlarda anlaşma şartları gayet iyiydi İran açısından. Yani İran eğer bozduysa bence büyük hata. Yani benim görüşüme göre. Çünkü zaten çok iyi bir anlaşma yaptınız. Daha fazla yani kendinizi yıpratmanıza gerek yok.
2: Sonuçta ülke yıpranıyor. Yani
1: tabii ülke yıpranıyor. Zaten yıprandı
2: askeri
1: yani.
2: Askeri tesisler kayıplar.

0: fabrikalar,
1: çok ya 30-40 sene geriye gitti yani, evet, özellikle askeri açıdan. Evet. Tamam, çünkü sen savaşı kaybetmiyorsun çünkü karşı taraf sahaya inemiyor. Evet. İnemez de zaten. Ama yani sonuçta yani
0: vurduğun yerlerde özellikle Amerika'nın ya da savaştığın İsrail'in canını yakmıyor.
1: Yakmıyor.
0: Diğer ülkelerin canını yakıyor.
1: Körfez'deki Müslüman Arap, evet, ülkelerin canını yakıyorsun.
0: Tabii daha ki onlar çok da işte Amerika'nın korumasına girerek İran'a göre şimdi İran cezalandırılmayı hak ediyorlar.
1: İran saldırılar bence o konuda geliyor. Yani ben İran'a bir şey diyemem. Hani orayı niye bombaladın diye. Çünkü orada gerçekten Amerikan üsleri var. Sen, evet, Amerika ile savaşıyorsun. Evet. Bir yeri vuracak.
0: Ya oradan vuruluyorsun.
1: Evet. Oradan vuruluyorsun.
0: Yani basite indirgersek diyelim ki yan ya da karşı komşun senin düşmanını eve alıyor. Evet. Ve onun evinden senin evine sürekli ateş ediliyor. Ne yapacaksın?
1: Tabii.
0: Mecburen komşu da olsa
1: ya
0: diyor.
1: İran'ın hakkı var. Hani orada ona bir şey diyemezsin. Hani,
0: son zamanlarda bol kullanılan İsrail'in kendini savunma hakkı var.
1: Evet.
0: Sözü bu kez de İran için geçerli. Çift standarda gerek yok.
1: Kesinlikle yani geçerli. Ama yani şu aşamada iş gene karıştı. Şimdi şey Amerika'da da seçim
0: daha da büyüyebilir.
1: Kongre seçimleri
0: yorumları var.
1: Çünkü bazen İran mesela karşılık verdiğinde eğer Amerikan kaybı oluyorsa ki bu defa oldu Ürdün'de. Bu kez Amerika daha sert vurma ihtiyacı hissediyor. Tabii.
0: Zaten Trump yeni terimler geliştiriyor. Her saldırısından sonra bir sonraki saldırımız çok bugüne kadar görülmemiş, evet, olacak. Hı-hı. Bir saldırı şeklinde yorum
1: yapıyor. Artık onu kimse ciddiye almıyor. Onun artık laflarının bir kıymeti yok tabii. Amerika'nın yaptığına bakmak lazım. Trump'ın gerçekten ifadeleri artık
0: şu ana kadar asker kaybına pek itiraz yok galiba Amerika kamuoyunun ama ekonomiye dokunmaya başlayınca,
1: evet,
0: haberleri de sık sık gündeme gelmeye başladı. Milyar dolarların işte çarçur edildiği ya da savaşta gereksiz harcandığı.
1: 37 milyar dolar herhalde.
0: Peki bu çok önemli bir rakam mı? Şimdi
1: değil.
0: Körfez'i ziyaret ettiğinde hepimiz hatırlıyoruz. Katar'dan uçak götürmesiyle, evet, birlikte 4 trilyon dolarla dönmüştü ikinci ziyaretinde, ikinci seçilmesinde. Evet. Burayı bile konu etmeleri ilginç geliyor bana. Ne diyorsun?
1: Reelde değil ama Amerikan kamuoyunda bir karşılığı var. Amerikan kamuoyunda hükümeti yıpratmak, Trump yönetimini yıpratmak için Amerika kullanılabilecek bir argüman o. Evet. 37 milyon sonuçta her şeyin hesabı kitabı var. Ve o para alınması için yine kongreye gidilmesi lazım. Ama o dediğin gibi o miktarı kişisel olarak
0: 5 katını alacak.
1: Kişisel olarak gidip alabilir. Hı-hı. Ama yani orada sistem o şekilde işlemiyor. Daha çok böyle kongre onayları vesaire her
0: şey
1: bir
0: gibi
1: kuruşun
0: mi oluyor? Şimdi dışarıdan 4 trilyon getirse bile, evet, kasaya girmiş paradan 37 milyar doların çıkmış olması onların canını acıtıyor diyebiliriz herhalde.
1: Tabii.
0: Çünkü gelen para aldık bahşiş gibi kabul ediyorlar ama kasadan çıkarsa
1: tabii Suudilerle falan vesaire yapılan anlaşmaları da kağıt üstünde, yani ne kadar girdi kasaya çünkü uzun süreli anlaşmalar onlar.
0: O gün alıp gitmedi sonuçta.
1: Ve şimdi yani eğer inşallah öyledir, yani Körfez ülkeleri de birazcık artık hesap kitap yapabiliyorsa, birazcık yani biraz vizyon varsa, evet, yani ben vermeyeyim bu parayı, önce bir mal gelsin
0: ama öyle bir
1: demesi
0: olacak
1: lazım.
0: Ki şimdi Körfez ülkeleri Amerika'nın korumasında korunamadılar.
1: Evet.
0: Değil mi? Saldırı
1: öyle oldu.
0: Hiçbir şekilde karşılık da veremiyorlar çünkü savaşa girmek
1: kendi üstlerini de koruyamadı
0: Amerika'lar. Şimdi savaş bittiğinde bile İran'a bu kadar zarar vermiş, kendi topraklarından zarar verilmesine müsaade etmiş bir Körfez ülkeleriyle İran bölgede baş başa kalacak.
1: Evet.
0: Eğer Amerika'ya da az önce senin de belirttiğin gibi uyanıp da derlerse ki kardeş sen bizi koruyamadın zaten, sen bizden daha ne istiyorsun, biraz uzak duralım dedikleri anda İran'ın tavrı ne olur? Ya da Körfez ülkeleri kendi başlarını koruyabilirler mi? Yoksa yeni bir ülkeye koruma talebinde bulunabilir.
1: O zaman
0: mi?
1: Körfez ülkeleri
0: ya bir birlik kuracaklar. İran'ın
1: var aslında Körfez İşbirliği Teşkilatı gibi.
0: Yani kağıt üzerinde var biliyorsun.
1: Askeri bir birliktir.
0: Şeyler kendilerini savunabilmek için nasıl yapacaklar? Yani İran Amerika ile, evet, İsrail'le savaşma gücüne sahip bir İran'ın herhalde Körfez ülkelerinde bu yaşadığı sıkıntının, maddi manevi sıkıntının, ülkesinin harap olmasıyla ilgili sıkıntının bir şekilde faturasını,
1: evet,
0: o ülkelere kesecek herhalde.
1: Kesecek ve yani arkasını da dönemez Körfez ülkeleri Amerika'ya.
0: İşte onu diyorum. Orada şimdi bir İran'a
1: İran karşıda düşman. O ezeli düşman.
0: Evet,
1: öyle görünüyor.
0: Öyle gözüküyor.
1: Öyle görünüyor. Amerika'ya da sırtını dönemez. her ne kadar yani kendisini savunamadı gibi görünse ki savunamadı, Amerika'ya kesinlikle sırtını dönemez. Hatta daha fazla belki böyle bir muhtaç hale gelecek. Zira eğer Amerika'ya sırtını dönerse, artık biz sizinle işbirliği yapmıyoruz derlerse, bu kez hiçbir ellerinde güvence olmayacak. Evet. Türkiye vesaire mesela, Türkiye'ye güvenmiyorlar çok fazla, açıkçası söylemek gerekirse. Yani hala bir şey var, bir güven sorunu
0: burada
1: var.
0: Burada çok ilginç bir durum var. Yani Amerika'ya maddi manevi ödemelerde bulunup güvenebiliyorlar. Ama Türkiye'ye yıllardır, yüzyıllardır birlikte yaşadığı, çalıştığı,
1: evet,
0: yönetim altında bulunduğu Türkiye'de güvenmiyorlar.
1: Ya biliyorsun oranın en agresif ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri. İşte yakın zamanda 10. yıl dönümüydü 15 Temmuz darbe, evet, girişiminin. Direkt finanse etti. Evet. O darbe başarılı olsun diye ciddi şey, evet, yaptı yani. Para yardımı yaptı.
0: Ki bağlantısı hatta olduğu ülke belli.
1: Yani orada hükümet gitsin diye Birleşik Arap, inanılmaz bir şeyi vardı. Daha sonra işte bu son yıllarda yani işte politik gerçeklik, bölgenin politik, jeopolitik gerçekliği onları mecburen Türkiye ile tekrar yakınlaşmaya itti. Hem Birleşik Arap hem Suudi Arabistan. Şu an çok iyi ilişkilerimiz var.
0: Evet.
1: Ama yani daha düne kadar artık
0: bu savaşın etkisi var.
1: Gözüküyor. Bu savaşın etkisi var. Onun önce Türkiye'nin güçlenmiş olmasının, Türkiye'nin artık önüne geçilemez şekilde, herkesi
0: zaten
1: kabul edebileceği
0: Somali'de
1: şekilde
0: karşı karşıya geldik bir şekilde.
1: Ya Somali'de geldik, Sudan'da geldik, Libya'da geldik, Suriye'de geldik.
0: Evet.
1: Yani her tarafta karşı karşıya geldik ve neticede yani Türkiye'nin desteklediği genelde şeyler, gruplar galip çıktı. Yani çıktı. Çünkü Türkiye'nin desteği daha somut, solid yani.
0: Evet.
1: Biz direkt İHA'ya, SİHA yardım yapıyoruz ve onları kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi mesela Birleşik Arap Emirlikleri ne yapıyor? SİHA'yı, İHA'yı sağlıyor, para veriyor.
0: Evet.
1: Ama kullanacak kimse yok.
0: Evet.
1: Yani bir
0: üst orada var ama
1: bir kurmay akıl yok.
0: Şey yok. Evet.
1: Ama Türkiye kurmay aklı da veriyor kendisine. Dolayısıyla daha böyle verimli bir şekilde o silahları kullanmasına sebep olabiliyor.
0: Doğru. Zaten şeyi de unutmayalım. Katar'a yapılan, hatırlıyorsan.
1: Tabii. Bak Katar en önemlisi.
0: Büyük bir baskı vardı ve
1: evet,
0: 17 madde koymuşlardı. Bunlardan büyük bir bölümü Türkiye ile ilgiliydi. İşte El Cezire'nin, evet, kapatılması dahil.
1: Tabii.
0: Türkiye'nin orada bölgeye yiyecek yardımından askeri yardıma kadar destek olması, o işte az önce saydığın Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri blokunu geri adım atmaya, evet, zorlamıştı.
1: Epstein belgelerinde bile,
0: evet,
1: geçiyor yani o Katar'a, Katar emirliğini, işte o Katar'ı ele geçirme projeleri vardı işte baskı yoluyla. Orada mesela belgelerde geçiyor. Şu an o yapılamayacak çünkü içeride Türkler var diye.
0: Evet.
1: Türk askeri var diye.
0: Evet.
1: Çünkü Türkiye direkt koruma sağladı.
0: Evet.
1: Katar'ın da şeyiyle. Katar küçücük bir ülke hakikaten.
0: Zaten,
1: işgal etmek yani çok kolay. Ben yani gittim gezdim yani.
0: Ama dünyanın işte en çok
1: doğalgazda yani o ufacık
0: olan ülke.
1: O ufacık yerden inanılmaz bir doğalgaz çıkıyor ve o Katar'ı işte dünyada işte kişi başına düşen gelir konusunda.
0: Bu arada savaşta da en iyi korunan ülke diyebiliriz. İran'ın saldırılarına karşı.
1: Çünkü İran'la ilişkileri iyi. Yani diğer ülkeler gibi değil. Direkt biliyorsunuz İsrail'le de yani Türkiye ve Katar o konuda birlikte hareket ediyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla İsrail'le ilişkileri mesafeli. İran'la ilişkileri iyi. İyi bir politik tavır sergiledi.
0: Zaten
1: Katar
0: iyi,
1: kendini
0: iyi
1: korudu.
0: İyi olmaması için birilerinin arayı bozması lazım.
1: Tabii.
0: Yani bu bölge ülkelerinin, özellikle az önce saydığımız ülkelerin İran'la ya da diğer ülkelerle kendi aralarında,
1: evet,
0: ki ülkelerle bile ilişkilerinin iyi olmaması için birilerinin arada bu,
1: evet,
0: bir duvar örmesi gerekiyor ki örülüyor bu
1: ki
0: duvar.
1: Ki örenler var biliyorsun yani örenler, evet, var, o konuda çok mahirler.
0: Küçücük bir adayı birkaç yüz bin ülkelere bölünmüş.
1: Evet.
0: Bütün iş gücü dışarıdan geliyor.
1: Ekonomisi
0: petrole dayalı, yeraltı kaynaklarına dayalı ülkeler. İlginç bir pozisyonda ve birbirine düşmanlar.
1: Evet. Ya orada Birleşik Arap Emirlikleri maalesef çok şey artık.
0: Çıbanın başı.
1: Çıban başı oldu. Yani kimse anlayamıyor hala. Yani tamam yani insan.
0: Ne istiyorlar değil mi? Yani,
1: niye İsrail'le bu kadar yakın bir işbirliği, birliktelik, diğer ülkeleri yıpratma, Türkiye,
0: evet,
1: dahil, Türkiye, İran vesaire. Yani hala bunu anlayamıyorlar. Hatta bir de Afrika'ya da el attılar. Orada da böyle İsrail yanlısı, İsrail'in üst kurabileceği bir ülkeler kurma çabaları. Yani,
0: evet,
1: bir Birleşik Arap Emirlikleri, bir Arap ülkesi
0: açmaya buraya çalışıyorlar.
1: Evet, evet, inanılmaz bir şey. Tamam İsrail anlaşılabilir onların emelleri. Yani bir Arap ülkesi,
0: bir hedefi var.
1: Bir Arap ülkesi neden bunu yapabilir diye sürekli böyle insan kendi kendine soruyor.
0: Evet.
1: Yani gerçekten ben anlamakta zorlanıyorum.
0: Bu arada Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerginlik sürüyor. Husiler işte ambargo koyacağız, geçişine izin vermeyeceğiz şeklinde.
1: Oradaki Husiler biliyorsunuz onlar İran yanlısı. Bayağı bir İran'dan da destek alıyorlar. Bu sayede İran'dan aldıkları destekle de ülkeyi ikiye böldüler. Şu an iki parçalı halde. Bir tane bizim de tanıdığımız merkezi bir hükümet var. Bir de Husilerin. Ama başkent de Husilerin elinde. Dolayısıyla o boğaz tarafı da Husilerin elinde. İran için çok büyük bir stratejik şey orası.
0: Destek.
1: O açıdan bakıldığında işte eğer savaş şiddetlendiğinde Husiler devreye giriyor. Yani İran'a yardım olsun diye. Ortalık karışık yani. Tabi bu hayatımıza yansıyor. İşte Mahmut abinin dediği gibi bizim şey pompa fiyatlarına kadar Avustralya'da yansıyor. Sanırım devletin şeyi kalktı.
0: Evet, o indirimi kaldırdılar, yarıya düşürdüler.
1: Evet, onu kaldırdınca fiyatlar tekrar yükseldi.
0: 2.29 civarında dizel şu an. Evet. 2.15, 2.29.
1: Esasında küresel bazda petrol fiyatları savaşın ilk zamanlarındaki gibi yüksek değil şu an. Evet. $90 civarında.
0: Fırsatçılık tabii.
1: Ama işte devletin de şeyini kalkmasıyla tekrar yükseldi. Yani normalde bu kadar yüksek olmaması lazımdı. Ama işte...
0: İnsanlar... litre başına kazandıkları şirketlerden bahsediyoruz. Evet. Parayı gördüklerinde hani az önce dedik ya Amerika'nın asker kaybı olsa, uçak kaybı olsa da maddiyata geldiği zaman insanlar tepki göstermeye başlıyor muhalefet dahil. Evet. Burada da öyle oluyor. Yani insanların ekonomik olarak kazandıkları gelir.
1: Evet.
0: Bir litreden işte atıyorum $1 kazanıyorlarsa şimdi petrol düşünce 20 senti adamlar kazanç gibi görmemeye başlıyorlar.
1: Evet, doğru,
0: dolayısıyla
1: doğru.
0: Her fırsatta petrolden petrole 20 cent, 30 cent
1: çok
0: fiyat
1: değişken,
0: farkları var.
1: Değişkenlik gösteriyor.
0: Bunu da görebiliyoruz yani.
1: Bu da ilginç.
0: Buradan maalesef Filistin meselesi devam ediyor. Maalesef diyoruz çünkü orada kan durmuyor. Orada barış olmasına rağmen, garantör ülkeler de olmasına rağmen Gazze'deki saldırılar, nokta saldırıları, suikastler, işte çocuklara yönelik, yaşlılara yönelik ya da yoldan yürüyen herhangi birine yönelik yukarıdan bir bomba, bir keskin nişancı gibi saldırılar devam ediyor.
1: Evet.
0: Gelecek hafta pazar günü de gösteri olacak ayın ikisinde. Avustralyalılar yine Filistinlerin yanında yer almak için bir gösteri daha düzenlenecek pazar günü. Barışın bir anlamı yok değil mi? Yani bu bölgede İsrail... son dönemlerde barış anlaşması yapılmasının İran'da da görüyoruz bunu. İsrail'de de görüyoruz. İşte Lübnan'la arasındaki meselelerde savaşta görüyoruz, saldırılarda görüyoruz. Hiçbir anlamı yok.
1: Evet.
0: Bir barış anlaşması dediğin zaman değil mi? Bir ülkelerin o konuda yetkilendirildiği kişiler imzalıyor. Ve o imzanın Trump dahil işte kaçıncı kez masadayken saldırıların sürmesi bir anlaşmanın bir imzaların bir anlamı yok.
1: Ya bölgenin sürekli bir savaş halinde olması, sürekli kargaşa halinde olması bazı ülkelerin işte emellerini gerçekleştirebilmesi için şart. Dolayısıyla yani sakin bir Orta Doğu kimse birçok kişinin işine gelmiyor. Yani bunu silah şirketlerinden tutun da
0: yani,
1: işte Siyonist Siyonist İsrail'in işte emellerine kadar onların işte bu kendi itikadi sapık itikadi emellerine kadar birçok şey ve bunlar maalesef çok güçlü kuruluşlar.
0: Bir de açıktan para kazandıklarını ilan ediyorlar. Trump'ın oğlu dahil işte oğlum şu kadar milyar dolar kazandı diye bunu da pervasız bir şekilde söyleyebiliyor.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Bir tırnak içinde böyle bir demokratik bir ülkede hani yolsuzlukların yok olduğunu düşündükleri insan. Biz öyle düşünmüyoruz ama düşünenlerin olduğu bir ülkede böyle açıktan manipülasyonla para kazanmak suçtur ya. Yani bir yeri Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bir devlet başkanı'nın oğlu benim oğlum şu kadar para kazandı. Bu nasıl bir şeydir? Yani bunun sorgulanması, bunun
1: bak, para kazanması bir şey değil. Parayı nasıl kazandığına
0: bak. Onu diyorum yani.
1: Yani ve o babasının açıklamalarıyla.
0: Aldığı bilgilerle.
1: Evet abi. Babası mesela muhtemelde.
0: Ne diyeceğini biliyor bir gün sonra.
1: Evet. Bir gün sonra ne diyeceğini biliyor. Ve söylediğinde işte belli bir işte şeyin fiyatı.
0: Yükselecek.
1: Metanın fiyatı bu kadar yükselecekse.
0: Evet.
1: Bu
0: manipülasyon
1: bir yasak. Ve bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Yani bu normal şartlarda Amerika'da biz çok büyük suç diyebiliyorduk. Yani.
0: Ya ama yok.
1: Bir kuruş bile kazanırsan.
0: Evet, yani.
1: Şimdi yani ben diyor tamam açıklama yaptım. Oğlum
0: bu kadar
1: para
0: aldı,
1: kazandı.
0: Bu
1: evet.
0: Kadar aldı. Bunun ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani başka ülkeleri çok rahat suçluyorlar. Hani yolsuzluklar var, corruption meşhur evet. haliyle. Şimdi bir de işin başka bir boyutu var. Aslında bu konularımız arasında yok ama biraz da ona değinelim. Şimdi Avustralya'da yükselen sesler var değil mi? Bu göçmen karşıtlığı konusunda işte evet. Her yerden göçmenin alınmaması, ırkçılığa varan şeyler var. Hepimiz de biliyoruz bir parti yükseliyor bu konuda. Hı-hı. Şimdi bir yerlere gidiyorsunuz, dünyanın bir ülkelerine gidiyorsunuz. Yani Amerika ve ittifakında yer alan ülkeler. Oralarda savaş çıkarıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Demokrasi götüreceğiz maskesi altında. Şimdi oralarda savaş çıktığı anda Avustralya'nın Birleşmiş Milletler'de imzaladığı anlaşma gereği mülteci almak zorunda. Savaş evet. bölgelerinden ya da
1: tabii.
0: kıtlık ya da doğal afetler bölgelerinden.
1: BM anlaşmasına uymak zorunda.
0: Oraya gidiyorsunuz evet. Orada savaş çıkarıyorsunuz, ülkeleri birbirine bölüyorsunuz. İnsanların annesi, babası, kardeşi bombalarda, işte işkencelerde, hapishanelerde bir travmatik hale getiriyorsunuz. Sonra da oradan aldığınız göçmenlerden de, aldığınız ülkede getirdiğinizde de bunların hemen Avustralya değerlerine uymasını,
1: evet.
0: işte hemen bir iş yapmasını ya da ne bileyim yani ülkeye direkt katkı yapmasını düşünüyorsunuz. Ama ülkesini savaşa götürdüğünüz, sürüklediğiniz ülkede değil mi? İnsanlar bir travmadan geçiyorlar. İnsanların akli melekeleri ile oynuyorlar işkencelerle, hapishanelerle. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani geçen gün biriyle konuştuk. Göçmenlere karşı, göçmenlere demiyor da evet. bazı yerlerden alınan göçmenlere karşı olduğunu söylediğinde ben bunları anlattığım zaman ya evet aslında haklısın gibi bir geri adıma geçti. Yani bunu işlemek lazım diye düşünüyorum. Yani o göçmenler buraya problemlerini kendilerinde problem olduğu için değil.
1: Evet.
0: Bizim yani yaşadığımız ülkelerin o ülkelerde çıkardığı zorluklardan dolayı o hale geliyorlar diye
1: yani,
0: düşünüyorum.
1: Eğer ilticadan bahsediyorsan işte bir iltica ile göçmenliği ayırmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bir göçmenlik çünkü
0: kalifiye göçmenlik.
1: Evet ama iltica savaştan kaçanlar
0: evet.
1: daha çok. Şimdi yani savaştan kaçanları o savaşların sebebi Batı
0: evet.
1: ülkeler yine.
0: Bir de şimdi bir ekleyeyim de ondan sonra devam et. Bir de oraya gidiyorsunuz, üst kuruyorsunuz, size yardım eden insanlar oluyor. Evet. Yani
1: Afganistan örneği gibi.
0: Afganistan'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi. Ve sonra oradan çekildiğiniz anda Hı. o insanları orada
1: Tabii.
0: Diğer grupla ya da diğer görüşte baş başa bırakıyorsunuz. Evet. Evet.
1: Ama şöyle de bir şey var. Ben şimdi Avustralya'da ki göçmenlerin yurt dışı doğumlulara baktığımızda en fazla İngiltere'ydi değil mi? Son evet. zamanlarda Hindistan birinci
0: Hindistan,
1: olmuş.
0: Yani
1: Hindistan İngiltere'yi geçti bak. Hindistan, İngiltere, Yeni Zelanda, Çin, bir de Filipinler. Beş ülke var. En fazla yurt dışı doğumlu ülke. Evet. Aslında hiçbirinde böyle bizim düşündüğümüz anlamda savaş yok.
0: Evet.
1: Yani Avustralya'daki göçmenlerin büyük kısmı savaş olmayan bölgelerden. Hatta İngiltere ve Yeni Zelanda yani artık dünyanın en refah ülkelerinden birileri. Şu an
0: zaten onlar kendilerini göçmen diye koyuyorlar.
1: Onlar göçmen kabul etmiyor.
0: O listede senin saydığın listede o 2-3 ülke yok.
1: Ama işte bak 28 milyon nüfus var. 7 milyonu
0: Ama onu da hatırlatalım. Onlar geldiğinde bu ülkede asıl katliamı, asıl
1: evet.
0: işkence yapan onlardı.
1: Tabii.
0: Yani binlerce
1: ülkenin yerlilerine,
0: savunmasız insanlara, silahı bile olmayan, elinde bir bumerangdan başka, didjeridoo'dan başka bir şey olmayan insanları katleden evet. o saydığımız Doğru. insanlardı. Şu anda kendilerini bu ülkenin sahibi diye görüyorlar ama
1: evet.
0: aslında hani onlar onu
1: ama
0: yaptılar
1: şimdi,
0: zamanında. Şimdi başka şeyleri kabul edemiyorlar.
1: Son zamanlarda hani ırkçılık arttı, ırkçı parti yükseldi ve Hindistanlara yönelik
0: evet.
1: değil mi? Çok büyük. Normal şartlarda ben beklemezdim. Çünkü ben her zaman bir şeyim var, teorim vardır. Hintliler Batılıların en çok
0: sadık.
1: Batılar en sadık. Göçmenler ve Batılıları göçmen şeyini en uygun insan tipleri. Yani çalışkanlar herhangi bir ülkenin şeyine, sistemini
0: karşı değiller.
1: Karşı değiller. Hemen uyum sağlayabilirler. Ama tabii çoğaldıklarında
0: farklı şeyler olabilir.
1: Farklı şeyler olabilir yani ülkenin sosyolojik yapısını bozabilirler. Öyle bir şeyleri var kabul ediyorum. Ama şimdi mesela Afrikalılarla, Çinlilerle, Müslümanlarla kıyaslandığında Batılılar için Hintliler tırnak içerisinde makul göçmendir. Fakat son zamanlarda yani beni de şaşırtan bu olay Hintlilere yönelik bu ırkçılık şöyle bir şey okudum. Hintliler yakın zamanda, çok yakın zamanda İngilizleri geçti. Yurt dışı doğumda. Ve bunun yani bu ırkçılığın, Hintlilere yönelik ırkçılığın en büyük nedeni bu. Yani çok fazla görülür olmaya başlayınca.
0: Bir de kolay hedef oluyorlar.
1: Evet, kolay hedefler. Kendilerini pek savunamıyorlar. Evet. Zaten kendi ülkelerini bile savunamadılar yani, ki yani. İşte yani birinci
0: Pakistan
1: dünyadaki
0: şeyinde de evet. Gördüğümüz gibi.
1: Dolayısıyla bence yani Hintlilere yönelik ırkçılığın temelinde bu istatistik yatıyor. İngilizleri geçmiş olmalar.
0: Aslında herkese karşı ırkçılar o grup. Ama Hindistanlılar üzerinden
1: ben Hintlilere hiç olmaz diye yani
0: ikide bir de,
1: en son Hintliler yani, en son Hintliler önce Müslümanlar var evet. Bak Araplar var
0: tabii.
1: Afrikalılar
0: onlar
1: var şeyi Çinliler var
0: vitrinde onu koyuyorlar ki tepki şey yapmak
1: bir de görünür olmak yani yani hayatın artık bütün safhalarında etkili demeyeyim ama görünür olmak diyelim Hintliler. O, şu an Hintliler hakikaten öyle. Her yerde çoğalıyorlar. Müslümanlar mesela o kadar çoğalmıyor.
0: Evet.
1: En azından görünür değiller. Kendi mahallelerinde yaşıyorlar. Ayrı bir konu. Ama Hindistanlılar mesela özellikle şehir merkezinde falan.
0: Özellikle hizmet sektöründe.
1: Hizmet sektöründe. Altın, hep onlar var.
0: Petrol,
1: İşte bu sürekli çoğalınca, sürekli artınca mesela şeyde İngiltere'de daha çok Müslümanlara yönelik. Özellikle Pakistanlı
0: şimdi
1: Müslümanlara.
0: Bir hedef belirleniyor bu şekilde.
1: Çünkü çoğalıyorlar, görünür hale geliyorlar. Böyle olunca da ya yani hep demokratik insan haklarına saygılı olan bir millet bir bakıyorsun ki ya tamam o şeyiz de hani saygılıyız o kadar da değil bir saniye burası bizim ülkemiz demeye getiriyorlar şimdi.
0: Evet ikide bir de zaten Pauline Hanson döndürüp dolaştırıp işte İslami kıyafetler olan
1: evet.
0: Bayanlara yönelik hedef seçiyor. Bu arada konuyla bağlantılı olarak Broadmeadows'ta yarın bir gösteri olacak ırkçılığa karşı. Onu evet. da buradan hatırlatalım.
1: Gitmek isteyenler
0: gidebilir.
1: Nedir şeyin mahiyeti nedir tam
0: yani
1: olarak?
0: Avustralya'da yükselen ırkçılığa karşı daha önce de yıllarda da yapılmıştı bu tür evet. gösteriler. Ama bizim bölgede değil de şehir merkezinde yapılıyordu. Bu kez Broadmeadows'ta olması ve çok sayıda kuruluş da siyasi sivil toplum kuruluşu da şeye destek veriyor gösteriyi.
1: Bu One Nation Partisi'nin yükselişinin bunda şeyi yani son zamanlarda yükselmez.
0: Muhakkak.
1: Bir etkisi var sanırım.
0: Avustralya'daki ırkçılık karşıtı gruplarınla çok röportaj yapmıştım biliyorsun sen de haberleri gönderiyorduk. Onların şeyi şu bugün bir grubu hedef alabilirler. Ama faşizmin ya da ırkçılığın yükselmesi demek
1: evet.
0: Yarın bütün milletleri hedef alacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla ırkçılığa karşı olan gruplar en ufak bir şeyde ırkçılık belirtisi durumunda sokaklara dökülüyorlar. Hmm. Dediğim gibi daha önce çok oldu, karşılıklı gösteriler oldu, kavgalar oldu. O konuda gerçekten Avustralya'daki özellikle STK'lar bayağı hassas, sol gruplar bayağı hassas. Kendileri hedefte değiller. Bak o saydığımız, deminden beri saydığımız göçmen grupta onlardan bahsedilmiyor. Fikirden bahsedilmiyor.
1: Evet.
0: Yani Avustralya solculaştı gibi bir dertler yok ırkçıların. Bir yerlere hedef alıyor ama sol gruplar ve ya da ırkçılık karşıtı gruplar biliyor ki bir sonraki sıranın kendilerine geleceğini. O yüzden böyle bir gösteri düzenlenecek. Dediğim gibi 25 Temmuz Cumartesi saat 2'de Broadmeadows'ta.
1: Evet. Evet, yarın Broadmeadows'ta.
0: Dolayısıyla müsait olanlar gidebilir.
1: Buradaki gösterilere yani benim gözlemlerim çok böyle göçmen kökenliler çok katılmıyor.
0: Şeyler dediğim gibi sola yakın gruplardan evet. katılınıyor.
1: Daha çekiniyorlar yani, sanki böyle.
0: Şimdi oraya doğru da gideceğiz zaten ha. biliyorsun bir sonraki haberimiz ve büyük bir haber. Haber değil de yani uygulama olacak seçim nüfus sayımı.
1: Evet nüfus sayımı
0: olacak. İşte ben görünmeyeyim, ben görünürsem şöyle olur, böyle olur.
1: Başımıza
0: çekince var ama evet. Avustralya'nın gösteri hakkı anayasal kurallara düzenlenmiş durumda. O kurallara uyduğunuz sürece başınıza hiçbir şey gelmez. Yüzlerce de gösteriye evet. katılsanız böyle bir şey olmaz.
1: Göçmenler hala ürkek misafir konumunda sanki
0: evet.
1: öyle kendilerini öyle hissediyorlar.
0: Haksızlık yönleri var mı? Var. Haklılar yani pardon. Çünkü bir şey yapılınca bir göçmen bir şey yaparsa ya da milliyeti belliyse geldiği ülke ya da bu bayraklaştırılıyor.
1: Tabii.
0: Ya Somalili diye giriyor ya
1: Ortadoğu diye giriyor. Ortadoğu görünümlü ha, mesela
0: en
1: öyle.
0: En iyisi o.
1: Middle East appearance.
0: En iyisi o. O biraz daha masumcası. He. Ülke hedefine kadar gidiyorlar işte. Yani. Filistin kökenli, bilmem ne kökenli falan filan. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir diğer
1: İngiliz kökenli demiyorlar mesela.
0: İrlanda demezler. Evet. Yeni Zelandalı demezler. Evet. Şeye Avustralyalı terörist demiyorlar. Yeni Zelanda'yı kana bulayan 51 kişiyi katleden terörist olduğu her şeyde tespit edilen birine Avustralyalı terörist demiyorlar. Ama bir Lübnanlı, bir işte ne bileyim bir Iraklı olursa direkt milliyetini ve dinini de ortaya koyuyor. Dolayısıyla göçmenler oradan da çekiliyor. Yani yanlış yapacağı bir davranışın milletine, kabilesine ya da neyse ırkına mal olacağını düşünerek bir çekince
1: oysa,
0: var.
1: Oysa bir ülkede eğer senin vatandaşınsa kökenine bakmaz yani. Bakmaksızın direkt ha yurt dışından gelmiş hala vatandaş olamamışsa
0: başka bir şey yok.
1: Göçmen kökeni evet, devam ediyorsa süreçte o zaman göçmen kökeni diyebilirsin. Evet. Ama yani vatandaşsa ben hatırlıyorum bir ara bir sinagoglara saldırı olmuş evet, hatırlarsan Türkiye'de.
0: Evet.
1: O zaman tabii Cumhur bayağı bir kınamıştı. O zaman başbakandı Sayın Erdoğan. İşte ona sordular ya siz niye işte buradaki saldırıya uğrayanların Yahudi işte Musevi olduklarını söylemediniz falan.
0: Değil mi?
1: O dedi ki bunu özellikle söylememe gerek yok. Onlar bizim vatandaşımız.
0: Kesinlikle.
1: Ya özellikle Yahudidir, Müslümandır, şeydir, Hristiyandır demeye gerek yok. O ülkenin vatandaşıysa vatandaştır.
0: Aynı haklara sahip herkes.
1: Tabii. Özellikle kökenini, özellikle dini background'unu belirtmeye gerek yok ki.
0: Evet.
1: Sen hele zaten hele de bir de seküler ülkesine, laik ülkesine.
0: Evet. Bu Avustralya'nın bu kadar hedefe konulması, bu az önce saydığımız insanların hedefe konulmasının sebebi de o zaten. Tek evet, tek işlenildi. Yapılan her hatada, yapılan her bireysel suçta. Evet. Suç bireyseldir ya, bir milleti kapsamaz yani. Dolayısıyla böyle bir çekince var. Buradan istersen nüfus sayımına.
1: Evet, hazır geçelim. Göçmenlerle evet, devam ediyorken.
0: Önemli bir
1: antiparantez bir şey daha ekleyeyim de. Evet. Ne kadar devam, vaktimiz var. Şimdi var, bu göçmen köken bazı göçmen grupları, göçmen kökenli gruplar, özellikle Afrika kökenliler vesaire ya da Orta Doğu'dan gelen maalesef bazı durumlarda gerçekten hani ülkenin şeyine uymayan hareketlerde bulunabiliyorlar yani. Toplum olarak yani bazen bakıyorsun hani mahalle boyu, mahalle bütün eşrafı neredeyse böyle bir suç şebekesi olmuş gibi. Böyle çeteleşmeler falan maalesef var. Yani onların da bir kendine bir çeki düzen vermeleri lazım. Yani bu konudan ayrı olarak. Yani buradaki göçmenlerin şeyine de ekmeğine de tabiri caizse yağ sürdürmemeleri lazım.
0: Irkçılar.
1: Irkçılar yani. Evet.
0: Şimdi bir konu vardı daha önce, yıllar önceydi mevzu ama Liberal Parti'nin başkan yardımcısı bize bir olay anlatmıştı bir özel toplantıda. Fitzroy bölgesinde sürekli genç çocuklar akşam saatlerinde sorun çıkarıyormuş.
1: Evet.
0: Bunu tespit ediyorlar tuttukları istatistiklerle. Ve diyor bölgedeki şeyleri araştırdık, bir şey de bulamıyoruz diyor. Yani bir sebep de yok ama çocuklar akşam saatlerinde yani gürültü yapıyorlar, işte taşkınlık çıkarıyorlar falan. Sonra birileriyle görüştüğümüzde diyor onların bir şeyler yapmaları gerek. Yani ülkelerinde böyle geldikleri yer, direkt geliyorlar ya ülkede.
1: Evet.
0: Yani akşam olunca işte top oynuyorlar, kendi aralarında şakalaşıyorlar, koşuşuyorlar falan filan. Diyor ki Fitzroy'daki belli noktalarda gece lambalarının sayısını artırdık. Evet. Birkaç tane de oralara basket potası koyduk müsait ha, olan yerlere.
1: Kesildi.
0: O kesildi diyor. Evet. Şimdi geçirdiğiniz, az önce dedik ya bazıları savaş bölgesinden gelmeyebilir ama Afrika'dan gelmiş bir insanın ülkesinden geldiği kültürün biraz da bilinmesi gerekiyor. Yani getirdiğiniz yerde o insanların hani diyorlar ya bir yerden alıp getirip bir kafese koydun işte doğaya alışmış bir kuşu, anlatabiliyor muyum? Bir işkence evet, şekli. Bazen öyle de olabilir. Yani onların iyi tahlil edilmesi gerekiyor.
1: Tabii.
0: Ha, şimdi bu çeteleşmeler yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor. Ama sadece bir bölgede değil, Melbourne'a yayılmış durumda yani. Son zamanlarda en büyük sıkıntı da o.
1: Evet.
0: Aslında az önce de bahsetmek istediğim şey de oydu. Getirdiğin insanın normal din göçmenden bahsetmiyoruz. Kendi müracaat etmiş, evlenmiş, işte ne bileyim profesyonel mesleklerden bahsetmiyoruz. Bu insanlar Somali, değil mi? İç savaş, yıllardır iç savaş yaşamış bir yer. Ya da Etiyopya, evet, ya da evet, işte başka bir yer. Yani bunların bence buraya getirildiğinde iyi tahlil edilmesi gerekiyor, evet, yaşadıkları bölge açısından. Serbest bir yerden getiriyorsun, Fitzroy Fıratlarına yerleştiriyorsun. Yani dışarıdan baktığın zaman Avustralyalı lisanıyla diyorsun ki ya ben adamı nimete kavuşturdum kardeşim. Dünyanın işte G20'de yer alan bir ülkesinde getirdim adamı, apartmana yerleştirdim. Daha ne istiyor benden? Niye bu çocuk, bu kız, bu genç taşkınlık yapıyor? Ama değil mi? Arka tarafı da bilmek gerekiyor.
1: Tabii. Bence. Açık alan istiyor diyorsun.
0: Ya istiyor insanlar, alışmıştır.
1: Evet.
0: Alışmıştır. Yani tamam. Dolayısıyla durum bu. Sayım.
1: Nüfus sayımı 11 Ağustos'ta olacak. Evet. Ama herhalde eskisi gibi biliyorsun 5 senede bir oluyor. Yani evet, sonu
0: 2021'di.
1: 1 ve 6 ile biten, hani evet, 2021'de oldu. Şimdi 2026 11 Ağustos'ta nüfus sayımı olacak. Ama yani 2021'de ben yoktum. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Yani.
0: Ha, ben de unuttum inan ki yani. Şeyi,
1: ya bu artık bile birebir hani bir kişinin.
0: Eve gelme işi yoktu.
1: Eve gelme işi yok.
0: Hatırladım o.
1: Ama hala
0: mektup göndereceklerini
1: mektup
0: biliyorum.
1: Mektup var ama online de olacak herhalde.
0: Çünkü diyorlar ki işte posta kutularınıza bakın önümüzdeki, evet, haftadan itibaren. Dolayısıyla nasıl yapılacağı önemli. Ama yeterli süre veriyorlar biliyorsun, evet, şey olarak bir günlük değil. Hani Türkiye'deki gibi işte sokağa çıkma yasağı olup da o gün işte iki kişi eve gelip elinde dosyalarla,
1: evet, evet,
0: sayma meselesi yok. Biraz daha farklı oluyor. Burada katılım önemli.
1: Tabii.
0: Yani ben burada göçmenim, öğrenciyim öyle yok. Herkesin katılması gerekiyor. Ve bu istatistikler biliyorsun önceki sayımlarda, hatta 2011 seçimlerinde sayımlarında mıydı? 2011'de değil mi?
1: 2011'de buradaydım, evet.
0: Orada biz de büyük bir çaba harcamıştık hatırlıyorsan.
1: Tabii,
0: Türk,
1: tabii.
0: Bildiğimiz Türk ailelerinin adreslerine mektuplar gönderip lütfen Türk olduğunuzu, evinizde İngilizce ve Türkçe konuşulduğunu, hı-hı, özellikle ikinci dil olarak yazın diye bir kampanya yapmıştık. Neydi sebebi biliyorsun. Ne kadar çok konuşulursa,
1: tabii değil, Türkçe ne kadar çok konuşulursa ona göre destek alır.
0: Okullara, değil mi? Evet. Radyo istasyonlarına, işte devlet kurumlarındaki yapılacak tercümelere, bir hastaneye gittiniz diyelim ki orada bakıyorsunuz Arapça var, işte herhangi bir Asya dili var ya da Hindistanca var ama Türkçe yok. Hı. Çünkü biz Türkçe konuşulduğunu söylemiyoruz şeyimizde.
1: Tabii.
0: Gerek yok diyoruz. Yani biz olduk diyoruz. Hayır, yani olmakla alakası yok. Yani o dili de konuştuğumuzu, kendi dilimizi.
1: Ana dilinde koruyacaksın, evet, yani hani. Tamam, İngilizceyi tabii ki konuş da kendi ana dilinde. Ya bir de zenginlik ya, yani her şeyi geçtik. İki tane dilim var.
0: Tabii ki bu.
1: Yani iki dilini de koru. Ha. Bunlar yani çok kıymetli şeyler. Avustralyaların çok en çok istediği şey yani bir, evet, ikinci bir yabancı dilim olsun.
0: Hükümet, devlet bunu istiyor zaten. Yani
1: tabii,
0: çok kültürlü olduğu kadar güçlü bir şekilde destekliyorlar. Bir de insanlar çekiniyorlar inançlarını söylemeye.
1: Evet.
0: İşte etnik kökenlerini söylemeye. Bunların cevaplanması gerekiyor. Yani ki o ülkedeki nüfus sayımında çıkacak Türk nüfusu, Arap nüfusu, işte Hindistan nüfusu ya da insanların inançları, insanların dil şeyleri, bunların hepsinin teker teker yazılması gerekiyor ve hiçbir şeyden çekinmesinler. Yani
1: tabii,
0: ben Müslümanım diye yazarsam beni takip ederler. Beni işte bunlar
1: canım,
0: artık
1: o kadar...
0: moda paranoyak şeyler.
1: Evet.
0: Bir devlet zaten ülkesinde yaşayan insanların kimliklerini, nerede yaşadığını, hangi okula gittiğini, değil mi?
1: Evet.
0: Bunların hepsini bilir. Zaten bilmek zorunda zaten.
1: Bilinmeyen şeyler değil bunlar.
0: Dolayısıyla bu önemli. Bu sayımlarda hakikaten ciddi bir şekilde devam edelim. Gelen mektupları ya da online ya da mektupla yaparsak bunları muhakkak dolduralım. Özellikle Türkçeyi.
1: Ya esasında burada olduğumuzu, önemli olan o zaten, hani bizim sayımız zaten biliniyor.
0: Evet.
1: Yani zaten bizim nüfus kayıtlarında
0: tabii.
1: kaç kişi olduğunu, ama nasıl bir aile yapısına sahibiz, nasıl,
0: evet,
1: bir etnik kökenimiz var, hangi dilleri konuşuyoruz, bunlar çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Eğitim durumu mesela vesaire, evet, bunlar öğrenilmek isteniyor. İstenilen şey bu ülkede kaç kişi yaşıyor değil.
0: Kesinlikle. Zaten biliyor devlet.
1: Zaten, evet, bilmezse devlet değil yani. O yüzden burada özellikle dediğin gibi Türkçe ve İslam konusu Bunu ha, özellikle vurgulamak lazım ki hani bizim burada işte alacağımız destek, ondan sonra ya da işte Müslümanlara yapılacak destek, buradaki Müslümanların nüfus oranı, Türklerin nüfustaki oranı ve bunların belki de siyasetteki işte kesinlikle alacağı paylar falan.
0: Her yer etkiliyor.
1: Buna her çeşit
0: bazı paranoyak kişiler var. Güya toplumda kendisini bir yerlere geldiğini düşünen, aman ha bildirmeyin, sakın ha söylemeyin, sakın ha şunu kullanmayın, şuraya gitmeyin gibi kendi mahallesinden çıkmadan insanları yönlendirmeye çalışanlar var.
1: Asla böyle lütfen, bir şey yapılmasın.
0: Evet, yani bu genel sayım, bu Türk toplumunun, Müslüman toplumun diğer toplumlar için de çok önemli. Bunun istatistiklere geçmesi önemli ve bu bir sonraki 5 yıl boyunca bu istatistiklerden yararlanarak devlet o toplumlara yardım yapacak ya da neye ihtiyaçları varsa ona göre bir pozisyon belirleyecek. Muhakkak. Bunlar çok önemli. Öyle şeylere, hani paranoyak şeylere girmeden.
1: Onunla ilgili belki detayları zaten 11 Ağustos'ta.
0: Ona hani kadar daha
1: birkaç gün, birkaç gün kala yine herhalde radyo programı olacak zaten. Evet, evet. Orada tekrar o daha detaylı bilgiler verilir. Biz şimdilik şöyle başlamış olalım. Yani evet, en azından hatırlatmış olalım 11 Ağustos'ta ilgili.
0: Tabii önemli bir haber daha var Avustralya için biliyorsun. Özellikle Melbourne, Victoria için. Öğretmenler. Evet. Ailemizde de çok öğretmen var malum. Öğretmenler biraz daha hayatlarının düzene girmesi için kısaca para istiyorlar. Öyle demeyelim de maaşlarının iyileştirilmesi.
1: Tabii çalışma şartlarının diyor, iyileştirilmesi çalışma diyor. Aslında evet, onun adı para da hadi yani, neyse biz biraz
0: siz devlet siz öderseniz biz şartlarımız iyileşir. Evet. De esprisini yapabiliriz.
1: Haklılar İkinci ya. İkinci greve gittiler. Öğretmenler gerçekten burada hele Avustralya'da öğretmenlik yapmak Batı ülkelerinde gerçekten yani öğrencilerin özellikle ergenlerin yaşayış tarzları vesaire.
0: Prens ve prenses öğrencilere evet, karşı öğretmenlerin.
1: Maalesef yani. Yeni nesil gençlere öğretmenlik yapmak eskilere göre çok daha zor. Bence öğretmenler hak ediyor.
0: Evet. Öğretmenler aslında örgütlü evet, şeyi iyi.
1: Bayağı da kalabalıktı. Tabii, ben dün Bourke Street doluydu, full
0: eğitim
1: doluydu.
0: Eğitim sendikaları hakikaten evet, güçlüler. Güçlüler. Daha önceki eylemlerde takip etmiştim hakikaten.
1: Ama bunlar tabii devlet okullarının öğretmenleri. Evet, hani evet. Özel okullar...
0: İşte sendikalara bağlılar da gelmiş olabilir. Teker tek evet, bilmiyorum çünkü.
1: Özel okullar yani pek girmiyor bu işlere. Yani.
0: Ama onlar da eğer sendikadaysa faydalanıyorlar. Evet. Çünkü genel bir zam yaptıkları zaman sonuçta evet, öğretmen maaşları... Yani saat ücretleri ya da özlük hakları dediğimiz o işte çalışma şartlarını iyileştirme konusu bütün öğretmenleri etkiliyor. Evet. Sendikayla sözleşme olarak.
1: Doğrudur.
0: Dolayısıyla onlara da öğretmenlere de buradan başarılar dileyelim. Biraz hükümet bildiğim kadarıyla 17 veriyor. Öğretmenlere de 28 istiyorlar.
1: %17.
0: %17'ye karşı 28. Arada bir 9 puanlık falan, 11 puanlık fark var.
1: Ama Avustralya gibi bir ülke için oran yüksek gibi geldi bana. Hani işte, enflasyon oranıyla kıyaslarsa.
2: 18 dolar mı yoksa? Dolar.
0: %18.
2: %18 çok ya.
1: Çok ya evet çünkü.
2: Çok istiyorlar ya.
1: Hayır şimdi yani enflasyon yüzde kaç? 4 değil mi?
2: %4-5 yani.
0: İşsizlik 4.40'da.
1: 3 3 mü? Yani enflasyon oranına göre çok yüksek bir rakam.
2: Eğer 18 verdilerse çok iyi vermişler yani.
0: İşte 17.
1: Ya 17. Da bunun acaba yıllık değil de hani 3 yıllık. Yani,
0: tabii canım yıllık değil. Canım. Yıllık olur.
1: Ha o zaman tamam. O zaman anlaşılabilir evet, bir şey tamamdır.
0: Şuradan bakıyorum. Sen devam et.
1: Evet. Şimdi yani bu öğretmenlerin dışında bizim asıl toplumu yakından ilgilendiren bugünlerde bazı etkinliklerimiz olacak.
0: Evet.
1: Bence bu arada ona da geçelim.
0: Geçelim vaktimiz.
1: Vaktimiz de daralıyor. Bu aralar 4 tane etkinlik var. Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç geliyor. Mehmet Dinç kardeşimiz.
0: Onu buldum sıcağı sıcağına şey yapayım. %35 istiyorlarmış 3 yıllık.
1: Evet 3 yıllık.
0: Victoria hükümeti de 4 yıl için %28.3 teklif ediyormuş.
1: 4 yıl için. Tamam.
0: 4 yıl için. O arada onlar öğretmenler 3 yıl için %35 istiyorlar.
1: Hı-hı.
0: Victoria hükümeti de 4 yıl için %28 veriyor. Hı-hı. Yani arada biraz
1: yine farklı. De enflasyon oranının üzerinde bir rakam evet, veriyormuş. Yani yıllık enflasyonu düşündüğümüzde evet.
0: Son durum bu şekilde. Bazı değişiklikler varsa da öğretmenler ilgilenenler varsa yazabilir. Evet.
1: Şimdi önümüzdeki hafta bizim Mehmet Dinç kardeşimiz Yeşilay Başkanı oldu. Doçent doktor. Kendisi Avustralya'da master'ını yaptı. Burada Avustralya Türk Enstitüsü'nü kurduk. İlk evet. başkanıydı kendisi. Gerçekten genç bir arkadaşımız. Ve Türkiye'nin bence şu aralar, kendisi klinik psikolog evet. aslen. Yani özellikle aile eğitimi, gençlerin eğitimi vesaire bu tür konularda bence Türkiye'de son yıllarda yetişen en iyi akademisyenlerden biri. Yazar aynı zamanda, kitapları evet. var. Çok sayıda kitabı var gerçekten. Televizyon programlarında görmüşsünüzdür.
0: Evet. Konferanslar.
1: Konferanslar veriyor kendisi. Evet. Devletin kurumlarına konferanslar veriyordu. Yani o başarısından dolayı Yeşilay Başkanı oldu en son. Direkt onu da ilgilendiren bir mesele olduğu için. Şimdi tekrar geliyor. Bu kez 4 tane etkinlik. Büyük konferans etkinlik var. Bunlardan ikisi Melbourne'de, bir tanesi Brisbane'da, bir tanesi Sydney'de. İlki Dandenong tarafında Kisboro Türk İslam Cemiyeti'nin yeni yapılan Bosphorus reception'da olacak. Önümüzdeki cuma günü değil mi?
0: Evet.
1: 31 Temmuz cuma günü Bosphorus reception'da kendisi bir konferans verecek. Aynı zamanda Emir Sultan Camisi'nin aldığı bir yeni bir binanın açık artırması için.
0: Yardım.
1: İşte fundraising, yardım gecesi için evet. pardon. Ertesi gün ise 1 Ağustos'ta ise burada olacak değil mi? Evet. Melbourne'de olacak.
0: Evet. Melbourne'de olacak. Cumartesi günü Layla Reception'da yine
1: Layla Reception'da.
0: Bu kez Kilmore'da
1: Kilmore Camisi.
0: Kiliseden camiye dönüştürmek için çaba harcadığımız caminin yardım gecesine evet. katılacak ve orada da bir konferansta bulunacak. Tabii ki buralara katılması için toplumumuzdan destek istiyoruz. Hem Dandenong'daki Emir Sultan Camisi için yapılacak gecede bölgede yaşayan insanlarımız ve tabii ki Melbourne çevresinde evet. yaşayan, Victoria'da yaşayan insanlarımızdan destek bekliyoruz. Hakikaten Mehmet Dinç'in buraya gelmesi, orada olmak, orada bulunmak ve toplumun gelişmesi için, yükselmesi için faaliyet gösterilen alanlarda destek olmak lazım.
1: Evet.
0: O iki geceyi de bekliyoruz toplumumuzu. Hı hı. Biri 31 Ağustos.
1: 31 Temmuz.
0: 31 Temmuz. Diğeri de 1 Ağustos. Cumartesi günü olacak. Tabii buraya hem gelerek hem de banka hesaplarına para göndererek destek olarak maddi yardımda bulunabilirler. Ama bilet satışlar için de sosyal medya hesaplarımızdan, ayrıca evet. bugün Medavas Camisi'nde bilet satışı ve yardım kampanyası düzenleyeceğiz.
1: Evet.
0: İnşallah.
1: Cuma namazı günü, sonrası Medavas Camisi'nde. Sonrası. Evet.
0: Orada hazır olacağız.
1: Orada bilet almak isteyen oradan bileti temin edebilir. Mehmet Hoca gerçekten, artık hoca diyorum kendisi, bizim arkadaşımızdı ama evet. yani artık ilminden dolayı hani bir saygı ifadesi kullanmak lazım. Çünkü evet. her ne kadar dostumuz, arkadaşımız da olsa gerçekten bir ilim adamı yani. Evet. Münevver, evet. mütefekkir bir arkadaşımız. Allah yolunu açık etsin. Amin. İnşallah gerçekten biz de geleceğini duyunca heyecanlandık. Bu arada Kilmore Camisi de inşaat ufaktan başladı.
0: Başladık. Çünkü caminin evet. Olukları, eski tarihi bir eser olduğu için olukları artık su taşıma kapasitesini kaybetmişti. Oradan başladı. Biz de gittik biliyorsun birlikte.
1: Evet.
0: Caminin oradan başlatmış olduk inşallah.
1: Çatı ondan sonra devam edecek.
0: Devam edecek. Oraya da yardımda bulunmak isteyen, bizi dinleyen ya da bizi tanıyan arkadaşlarımız maddi manevi yapabilecekleri işlerle evet. destek olabilirler.
1: Evet. Bu ayrıca Mehmet Dinç'in Sydney ve Brisbane programlarında olacak. Evet. Orada da yine sosyal medya hesaplarından eğer Facebook üzerinden izleyenler varsa Brisbane ve Sydney'deki programlarını hatırlatmış olalım.
0: Evet.
1: Bu arada camilerle ilgili son dönemde Greenwell Camisi açıldı.
0: Evet.
1: Evet, o da yine bir kilise satıldı. Varagul'da
0: yeni bir
1: yer alınmış. Varagul'u bilmeyenler nasıl söyleyeyim? Peckham'ı geçince.
0: Evet. Bayağı bir Melbourne dışında değil.
1: Melbourne bayağı bir dışında sayılır. Herhalde tahmin ediyorum 150 kilometre falan olabilir buradan.
0: Aşağı yukarı.
1: Ya da 100-150 arası. Bayağı bir cami yapılıyor, açılıyor bu aralar.
0: Ya bir de topluma da teşekkür etmek lazım. Gerçekten inanılmaz bir gayretle evet. Avustralya'ya gelip yani yerleşik hayata geçmek, asimile olmadan adapte evet. olmak, kendi kültürünü, kendi inanç değerlerini, dilini korumaya çalışarak mücadele etmek hakikaten kolay iş değil. Çünkü hakim kültür sizi zorluyor. Buna rağmen yaptıkları işler hakikaten evet. çok önemli. Emeğe geçen ahiret intikal edenlere Allah rahmet eylesin.
1: Allah razı olsun.
0: Geçenlere de teşekkür
1: ama artık
0: ederim.
1: Kırsal bölgelere de yayılmaya başladı evet. artık camiler. Hatta dün Ararat Camisi evet, açılmış bu arada. Hmm. Horsum Camisi'ne gittim ben birkaç hafta önce. Küçük bir cami
2: kapıyı
1: ama...
2: Kapıyı açamadım.
1: Kapıyı açtım işte şifre gönderdiler sağ olsun arkadaşlar. Kapıyı açtım. Ama gerçekten yani insan hani şöyle düşündüm kendi kendime.
0: Bir yere sığındın.
1: Ya bir yere sığındım gerçekten evet. ya. Bir yere sığındım. Bir işte hani işte tuvalet ihtiyacı, abdest ihtiyacı böyle bir oturup.
2: Bize ait bir yer gibi oluyor değil mi?
1: Evet yani kesinlikle. Evet hiç kimse yoktu ama gerçekten çok kıymetli bunlar. Hele de böyle kırsal kesime gidince çok daha fazla
0: kıymetli. İhtiyaç fazla oluyor.
1: İhtiyaç fazla oluyor.
2: Gelen hafta Mehmet Dinç burada olacak değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Gelecek cuma inşallah burada yayın bizim yayınımızda da olacak.
2: Işte. Peki Aydın hayırlı cumalar dilemiş. Ayşe Ercan yine gününüz aydın cumalar mübarek olsun. Allah'a emanet olun. İsmet Göçol da hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun demiş. Teşekkür ediyoruz.
0: Son birkaç saniye.
2: Birkaç saniye sonra radyodan Diyanet Saati, başlayacak. İnşallah başlayacak.
0: İnşallah başlayacak. Arkadaş yüklemiş diyorsun.
2: Unutuyordum biliyor musun?
0: Olabilir yani ama yükledim.
2: Başlayacak diyoruz. Evet. Başlamıyor bir türlü. Evet, yani Yusuf'la yapmıştık.
0: Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Dediğimiz gibi bugün cuma namazında Medavet Camisi'nde Kilmor Camisi'ne yardım toplayacağız. Bilet satacağız.
1: Evet.
0: Oradan bize ulaşabilir. Bilet alabilir herkes.
1: Evet.
0: Allah'a emanet olun.
1: Hayırlı bir cuma diliyoruz.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Turkish.
3: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
5: 3ZZZ, Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33 Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina.

0: Sadakallahül azim.
1: Değerli Müslümanlar, okumuş olduğum Fetih suresinde malen Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah Azze ve Celle senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. Ve sana Allah Azze ve Celle şanlı bir zaferle yardım eder. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah Azze ve Celle bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyması, onların bu günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin katında büyük bir kurtuluştur. Ve o Allah Celle Celaluhu hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara azap, gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah Celle Celaluhu çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip Allah Azze ve Celle'ye saygı gösteresiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz. Herhalde sana beyat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi ahlihine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah Celle Celaluhu ona büyük bir mükafat verecektir. Yakında Arabilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah Celle Celaluhu size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmeniz isterse ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır, Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz peygamber ve müminlerin ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz. Kim Allah Azze ve Celle ve Resulüne iman etmezse şüphesiz biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O Allah Azze ve Celle dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah Celle'yi çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar, bırakın biz de arkanıza düşelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah Celle Celaluhu daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Arabilerden geri bırakılmış olanlara de ki siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız ve Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah Celle Celaluhu size güzel bir mükafat verir ama önceden döndüğünüz gibi geri yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. Köre vebal yoktur. Topala vebal yoktur. Hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah Azze ve Celle ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de geri kalırsa onu acı bir azaba uğratır. Andolsun Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ederlerken Allah Celle Celle müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Allah Celle Celle onları elde edecekleri birçok ganimetlerle mükafatlandırdı. Allah Celle Celle çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah Celle Celle size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki müminlere bir işaret olsun ve Allah Celle sizi doğru yola iletsin. Bundan başka sizin güç yetiremeyeceğiniz ama Allah Azze ve Celle'nin Sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allah Celle Celaluhu öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizde onlardan çekendir. Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızı görendir. Onlar inkar eden ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah Celle savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yaptır Celle Celaluhu. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah Celle Celaluhu elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onları takva söz üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilendir. Andolsun ki Allah Azze ve Celle elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah Celle Celaluhu sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i hidayet ve hak dinine gönderen Allah'tır Celle Celaluhu. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerinin izinden nişanları vardır. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizi çıkarıp, yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah Celle inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu doğru söylemiştir.
2: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
3: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beraatımızı. Allah'ım, Habib'in hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi, cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
2: Üçütse Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
3: Cuma Sevinci.
4: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, 3Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tamustan Camii'nin görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki programımızda Shepperton Türk İslam Cemiyeti Camii'nin görevlisi Salih Başköy hocamızın Medeniyet Şehri Medine konulu sohbetini dinleyeceğiz. Buyurunuz kıymetli hocam, cumamız mübarek olsun.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, bugün inşallah Medine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedeceğiz. Onun cahiliye dönemindeki insanları Allah'ın insanlığa acıdığı, merhamet ettiği ve Kur'an-ı Kerim'i ve onlara üsve-i hasene dediği güzel bir örnek olarak Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdiği ve cahiliye döneminden insanlığın nasıl medeniyete geçtiğini ve bunun Medine şehrinde nasıl şekil aldığını hep beraber biraz anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbim Celle Celaluhu bizleri anlayıp anlatmayı, istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Mekke'de öyle bir hal vardı ki artık insanlık işte cahiliye dönemi yaşıyordu. Cahiliye demek şöyle, aslında o zamanda da o zamanın kendi şeyine göre bir teknolojisi, bir ilmi, bir irfanı vardı. Araplarda şiir çok meşhurdu, bir sanatı vardı, ticaret vardı. Hatırlayın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela kullandığı eşyalar bile 1400 sene önceki, onlar bile şu anda hala bazı işte özel yerlerde muhafaza ediliyor. Bir teknoloji vardı ya, bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte ama insanlar artık öyle bir hale gelmişlerdi ki birbirlerini eziyorlar, birbirlerini işte savaşlarda öldürüyorlar. İşte anne baba hakları bitmiş, kadın hakları diye bir şey yok. İnsanlar annelerini köle pazarlarına satıyorlar. Fakirleri eziyorlar. Çok kötü bir ortam var. Günahlar, zina, içki, kumar çok had safhada ve insanlıkta adeta tabiri caizse çıkmış bir durumdaydı. Allah Celle Celaluhu insanlığa acıdı, merhamet etti ve Kur'an-ı Hakimi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i onu anlatması için elçi olarak bizlere gönderdi elhamdülillah. Ve Mekke'nin o karanlık tozlu topraklarından çıkan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ilmiyle beraber Medine'ye gitti ve Medine'yi çok kısa bir süre içerisinde medeniyetin baş şehri yaptı. Orada insan hakları ortaya çıktı, orada kadın hakları ortaya çıktı, orada insanlığın değeri ortaya çıktı, orada kölelik kaldırıldı. Siyah ve beyaz renkli olmak bir ayrıcalık olmadı, Arap olmak, Arap olmamak bir ayrıcalık olmadı, üstünlük ancak takvada oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte Ebu Derda radıyallahu anh'dan rivayet eden şöyle diyor Ebu Derda radıyallahu anh. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Hadis-i şerifin metni şöyle.
1: Men selke tarikan yebtegi fihi ilmen sehhelallahu lehu tarikan ilel cennet. Ve innel melâikete letada'u icnihataha li talibil ilmi rıdan bime yesna'u. Ve innel alime liyestagfiru lehu men fis semavati ve men fil ardı hatta elhiyanu elhitanu fil mâih. Ve fadl alime alel abidi ke fadl kameri ala sailil kevâkibi. Ve innel ulemâi وَرَثَتُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُ دِنَارًا وَلَا دِرْهَامًا وَاِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِخَذٌ فَوَافِرٍ. Şimdi bu hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler yaptığına rıza göstererek kanatlarını ilim talibinin üzerine indirir. Şüphesiz ki göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, hatta sudaki balıklar bile alim olan, ilim sahibi olan kişiye istiğfarda, yani Allah'tan af ve mağfiret dilemede bulunurlar. Alimin abide üstünlüğü, yani bilgi sahibinin ibadet yapana üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibi. Kuşkusuz alimler, yani ilim sahipleri, peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Peygamberler miras olarak ne dinar, ne para, ne dirhem bırakmamışlardır. Onlar miras olarak sadece ilim bırakmışlardır. Kim onu alırsa bol bol nasiplenmiş demektir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Mekke'deki Medine'ye giden ve Medine'yi medeniyetler şehri yapan şeyin İlim olduğu, irfan olduğu, Kur'an-ı Hakim olduğu, alimlik olduğu ve Musab bin Umeyr radıyallahu anh gibi, Sa'd bin Ubade radıyallahu anh gibi, Abdullah bin Selam radıyallahu anh gibi, yani Medine ehlinin ilminden faydalanarak Medine'yi nasıl güzel bir şehir haline getirdiği, Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi, dağda bir kurt koyunu kapsa Ömer'den sorarlar dediği bir vicdana insanların nasıl sahip olduğunu işte bu ilim sayesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gösterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Enes radıyallahu anhu gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme men harca fî talebil ilmi fehve fî sebilillahi hattâ yarci'a. Her kim bilgileri öğrenmek için, ilim tahsili için evinden çıkarsa o kişi dönünceye kadar Allah yolundadır. İşte medeniyet kurmak için ilim öğrenmek, teknolojiyi öğrenmek, irfanı öğrenmek, bilgiyi öğrenmek, bilginin peşinde koşmak. Bu sadece tabii ki batın ilimler, yani hadis, Kur'an-ı Kerim, tefsir, meal, kelam gibi batın ilim değil. Bunlar zahir olan fen, kimya, fizik, matematik gibi ilimlerde de bu Allah için bunu yola çıkarsa diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kişi cihad eden bir asker gibidir. Yani Allah yolundadır ta ki evine dönünceye kadar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu mantıkla baktığınız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu Kur'an-ı Kerim'in ilmiyle insanlığın hakikate kavuşmasıyla Medine farklı bir şehir haline geldi. Şimdilerde bile Medine'nin gidenler, Umre'ye, Hacca gidenler bilirler nasıl manevi bir atmosferinin olduğunu. Orada insanlar bunu hissederek anlıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin, işte Medine'nin bu ilim, irfan sayesinde Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetleri, çoğundan fazlası Medine'de inzal olmuştur ve orada yaşanan hadiselerin karşılığımızın sebebi de onlardır. İşte bütün bu hadiselerin sebebinden dolayı mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Medine nasıl Mekke Allah'ın haramıysa Medine'de benim haramım buyuruyor, yani oraya bir kutsallık ifade etmiş. Yani hadis-i şeriflerden şöyle anlıyoruz bunu, diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi sevmekle ilgili. Allah'ın Mekke'yi bize sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir. Hatta onu daha çok sevdir buyuruyor. Bu hadise Buhari ve Müslim'de geçiyor. Şüphesiz İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi harem kıldı. Ben de Medine'yi iki taşlı, yani harra arasını harem kıldım buyuruyor. Yine kim Medine'nin sıkıntı ve zorluklarına sabrederse kıyamet günü ona şefaatçi ve şahit olurum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'de geçen hadis-i şerifte. Medine'nin girişlerinde melekler vardır. Deccal da veba da Medine'ye giremez buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son olarak da bu Medine'nin faziletiyle ilgili. Medine'de vefat etmenin fazileti, kim Medine'de ölmeye gücü yeterse orada ölsün. Çünkü ben Medine'de ölen kimseye şefaat edeceğim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçen hadisi şerifte. Değerli Müslümanlar, bu hadis-i şeriflerde Medine'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem katında özel konumunu ve Müslümanlar için de değerini göstermekte. Allah için inşallah bizleri Medine-i Münevvere'de ziyaret edip yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamına kavuşmasını nasip etsin inşallah. Şimdi konumuza geri dönecek olursak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ona göstermiş olduğu hakikatlerle, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle beraber Medine'yi nasıl cahiliye döneminden medeniyetler şehri çevirdiğini kısaca anlamış olduk. Bunu en basit ve en kolay ve en keskin yolu Kur'an-ı Kerim'e ittiba etmek. Yani İslam medeniyetini hayatımızda yaşamak kısacası. İslam'ı yaşadığımız zaman insan haklarına saygılı olmak zorundayız. Hele hele gayrimüslim ve kafirlerin bizden daha çok hakları olur ki, çünkü onlarla ahirette helalleşme diye bir durumumuz bile söz konu değil. Yine İslam'ın gücünü onlara tabii ki göstermemiz gerekir. Sonra yani hayvan haklarından tutun, kadın haklarından, aile haklarından, çocuklarımızın haklarından, bütün haklardan Allah Celle Celaluhu bizleri sorumlu tutmuş. Ama en önemlisi tabii ki Allah'ın Celle Celaluhu bizlerin üzerimizdeki hakkı. İşte böyle bir medeniyet inşa ettikten sonra, yani 610 yılında İslamiyet başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 632'de vefat etti. Bu 23 senelik süreç zarfında, yani Kur'an-ı Kerim'in inzal olma süreç zarfında Bedir Savaşı'nda okuma yazma bilmeyen birçok insanlar, mesela okuma yazma bilmeyenleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma öğretmeleri halinde o insanları esirleri serbest bıraktı. Yani çöllerde yaşayan bir toplumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okutup onlara ilmi öğretti. 7. asrın sonunda 18. asra kadar, yani arada 11 yüzyıl kadar ilmi de önder her zaman Müslümanlar oldu. Bakın bir manipülasyon var, yani Müslümanlar işte şöyle böyle, genelde bu zamanda çok da böyle sosyal medyada görüyorum ben, bazı hatta bizden dediğimiz bazı hocalar bile İşte İslam'ı Müslümanlar işte yok kıyafetle, sakalla, sarıkla, efendime söyleyeyim hicapla böyle Müslümanları şey yapmaya çalışıyorlar. Biz sarı takıyoruz çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taktığı için sarıyoruz. Biz sakalımızı bırakıyoruz çünkü bu İslam fıtratıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Biz onu sevdiğimiz için ona benzemeye çalışıyoruz. Biz Araplaşma için bunu yapmıyoruz yani. Hicabı Allah Celle Celaluhu emrettiği için kadınlarımız örtüyorlar. Yani bu bir Arap kıyafeti değil yani muhterem Müslümanlar. Ya bu konuda hassas olmak lazım. Asıl buradaki hedef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim hayatımızdan çekip diğer dinlerde olduğu gibi ruhbanlık sınıfı yapmaya çalışmaklar. Bunun en son örneğini de FETÖ'de gördük yani. Şimdi bu konulara girmeden şu konuya hemen bitireceğim uzatmadan. İslam'ın yani medeniyette, ilimde nasıl olduğunu kısaca böyle bir iki üç donelerle anlatalım. Mesela dini alanlarda, yani tefsir, fıkıh, hadis ilimlerinde haricinde fizik, kimya, matematik, cebir, astronomi, tıp, tarih ve coğrafya kurucusu hep Müslümanlardır. Tıp ilminin kurucusu bir defa İbn Sina'dır. Yani Kanun fit tıp eseri bugün 700 çeşit ilaç yazıyor orada. Avrupa'da hala okullarda, üniversitelerde, tıp fakültelerinde okutulmakta. Yine Ebu Bekir Razi'nin çiçek hastalığı kızamığı bulduğu Hitab-ül Havi, yani 20 cilt 40 defa basılmış bu kitaplar. Eczacılık okulu, dispanser, eczaneler, yani hep bunların kaynakları yine Müslümanlar. İlk mikrobu buna Akşemseddin Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi Maddetül Hayat adlı eserinde yazıyor. Yine fizikle ilgili Muhammed bin Haysen, yani atom, molekül, bunun gibi kırılma kanunlar, bunları, mercekleri, keşfi hep yapan bu kişiler yani. Yine El Fethi El Hazani katı ve sıvı cismin özgül ağırlığını, Cebir bin Hayyan mesela Cebir ilmini bugün hala kullanıyor. Ebu'l Fergani astronomi ilmini bulmuş. İlk uçağı yapıp bir müddet havada kalmış. Ebu Abdullah Muhammed El Battani yerin düşeni, yani yerin ekseniyle yörüngesi arasındaki açıyı bulmuş. Senin 365 gün 5 saat 46 dakika 22 saniye olduğunu hesaplamış. Yani yanılma payı sadece o zamanlarda, ya düşün yüzyıllarca önce, yanılma payı sadece 2 dakika 24 saniye yani. Düşünün, bir mevsim, bir seneyi. Erzerkali gezegenin hareketlerine ait cetveli hazırlamış. Elburuni yine yer çekimi matematikte biliyor dahimiz. Yer çekimini, matematik sayılarını, toplama, çıkarma, bölme gibi işlemleri, sıfır rakamını Muhammed İbn Ahmed, yani Gıyaset-i Cemşit pi sayısını bulmuş, yani 3.14 pi sayısını. Trigonometri cetveli, yani tanjant, kotenjant, yani matematiği bilenler bilir. İlk tarihi yazanlar, tarih kitaplarını yazanlar arasında mukaddime, yani İbn Haldun'un, yine Tabari, Tevari, yani matbaayı kullananlar ve zaten yine Müslümanlar. İlk fiziki haritayı işte Bruni çizmiş. Yani kısacası bu yaptıkları cami, medrese, han, hamam, inşaatlar, bunlardan bahsetmiyoruz. Kervansaraylardan, saraylardan bahsetmiyoruz. Yani sadece ilimlerine bakıyoruz. Yani bakın, bu kadar Müslümanlar öndeler. Peki hocam, biz bunları neden bilmiyoruz? Biz çünkü sosyal medyada maalesef şu anki zamanımızda Google'ı da, İşte ne bileyim diğer şeyleri de Facebook'u da YouTube'u da başkaları bunlar bulmuş ve bu manipüleyle bizi bu şekilde idare ediyorlar. Yani bizim kimliğimizi, tarihimizi bize unutturup bizleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi "Men teşebbehe kavmün fehüve minhum" buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Sonuç olarak bitirmek gerekirse dersimiz şu: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermiş olduğu, Kur'an-ı Hakim'in bize göstermiş olduğu İslam medeniyeti üzerinde yoğunlaşırsak, ailemizden başlayarak çevremizi, yaşadığımız bölgeleri bu şekilde İslam medeniyetiyle süslersek, emin olun dünya çok daha güzel bir hale gelecek. Hayatımız çok daha mutlu bir hale gelecek ve inşallah ahiretimiz, sonsuz hayatımızda çok güzel olacak. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri inşallah bizleri Kur'an-ı Kerim'in ışığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba eden, ona, ashabına ittiba eden, bu alimlerimizin ittiba eden ve İslam medeniyetini daha ileri götürmek için çalışan kullarından eylesin. Evlatlarımızı hayırlı evlatlara eylesin inşallah. Vatanımıza, milletimize, bizlere inşallah bütün Müslüman kardeşlerime sağlık, huzur, mutluluklar versin, hastalarına şifalar ihsan eylesin, bütün ölmüşlerimizden, alimlerimizden razı olsun inşallah. Ve ahri da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.
2: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
3: İlmihal Vakti. Soralım, öğrenelim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, bugünkü fıkıh sorumuz şu: namazların kazası, yani kaza namazının delili nedir? Kur'an-ı Kerim'de vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesiyle ilgili olarak apaçık bir şekilde bir ayet bulunmamakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına bunu tavsiye etmiştir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın, onun kefareti ancak budur buyurmuş. Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar. Bunun üzerine bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun diye beddua etmiş. Ve ikindi namazını akşam ile yatsı arasında kaza etmiştir. Ayrıca Hayber fethinden dönerken bir yerde konakladıklarında uyuyakalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazında güneş doğduktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaza etmişler. Muhterem Müslümanlar, 5 vakit namazının farzı ve vitir namazı kaza edilir. Kazaya kalan sabah namazı o günün öğlen vaktinden önce kaza edilecekse sünnetiyle beraber kaza edilir. Öğle namazını da geçerse ondan sonra sadece farzı olarak kaza edilir. Öte yandan geçmiş namazlar kazaya nasıl kaldıysa öyle kılınırlar. Yani seferi olarak kaldıysa seferi olarak, muhkim olarak kıldıysa muhkim olarak kaza edilir. Yani seferi değiliniz, iki rekat kılamadığınız kaza namazını kılacaksınız, o zaman yine iki rekat kılacaksınız. Unutma ve uyuma gibi mazeret olmaksızın kasıtlı olarak terk edilen namazların kazası ile ilgili herhangi bir hadis-i şerif yok. Yani namazın kazaya kalması bizim isteyerek, bilerek yapmamız gereken bir şey değil yani. Unutma ve uykuya kalmaktan bahsediyoruz. Fakat kasıtlı olarak terk edilen namazların kazasının gerekmediği anlamına da bu gelmiyor. Yani bir hata yaptık, Allah bizi affetsin, kılamadık veyahut da bir yolculuk esnasında imkan bulamadık. Bunu kaza etmemiz yine gerekir. Zira Ramazan'da kasıtlı olarak mesela cinsel ilişkiye girerek orucunu bozan kimseye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kefaretini hem de o günkü orucun kazasını emretmiş yani. Bir farz ibadetin kasıtlı olarak terk edilmesi durumunda kazasının gerektiğine bu da bize bir delil teşkil ediyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mazerete dayalı olarak vaktinde kılamadığı namazları kaza etmesi ve sahabeye de bu yönde emir buyurması dikkate alınacak olursa mazeretsiz olarak terk edilen namazların kaza edilmesinin öncelikle gerektiği olacağı sonucuna da buradan ulaşabiliriz. Diğer sorumuz şu: hangi vakitlerde mesela kaza ve nafile namaz kılınmaz? Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yasaklanmış. Çünkü bu vakitlere kerahat vakti diyoruz. Ukbe bin Amir el-Cühenni radıyallahu anh şöyle demiş: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize 3 vakitte namaz kılmayı, ölüleri defnetmeyi yasakladı. Güneşin doğmasından itibaren 1 veya 2 mırzak boyu yükselmesine kadar süre, yani sabah namazını kefaret, kerahat vakti, güneşin gökyüzüne tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar, yani tam öğle namazının daha önceki kerahat vakti ve güneşin sararmasına itibaren batmasına kadar, yani akşam namazından önceki kerahat vakti. Bu hadiste belirte 3 vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları mutedil bölgeler itibariyle şöyle. Yine dakika olarak hesaplamak gerekirse güneşin doğmasından itibaren 40-50 dakika sonrasına kadar. Bu bazı coğrafi bölgelere göre değişiyor. Güneşin tam tepede bulunduğu, yani öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasına kadar. Yine güneş batmazdan önce gözleri kamaştırmaz hale gelmesinden, yani batmasına kadar olan vakit, yani güneşin batmasına 40-50 dakika kadar kalmasına itibaren bu vakitlerde namaz kılınmaz. Bu sayılan kerahat vaktileri haricinde vakitlerinde kaza namazı, vitir, vacip namazlar, kerahat vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da aynı şekilde kılınmıyor. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı kılınabilir ama bundan önceki vakit, mesela sabahleyin hazırlandı mesela, onun gibi bundan öncekiler bu kerahat vaktinde kılmıyor. Ama tam bu mesela cenaze ikindi de hazırladık, kerahat vaktine denk geldi. Başka da yani bekletemeyiz, o şekilde kılınıyor. Ancak kerahat vaktinde okunan mesela secde ayetinin secdesi daha sonra bırakmak eftel olsa da bu vakitte, yani secde ayeti okuduğumuz zaman kerahat vaktinde sonra bıraksak daha faziletli ama yapılmakta bir sakıncası yok. Güneşin batmasından önceki kerahat vaktinde sadece o günün ikindi namazını farzı kılınabilir. Ama mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakitte kadar geçirmek de mekruhtur. Bunların dışında şu vakitlerde sadece nafile namaz kılmak mekruh. Birincisi, sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra güneş doğuncaya kadar olan sürede. Yani sabah namazının sünnetinden başka, imsak vaktinden sonra başka bir şey kılmıyoruz. Sadece sünnetini ve farzını. İkincisi, yani nafil namazlardan bahsediyoruz. İkindi namazı kılındıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede. İkindi namazımızı kıldık. akşama kadar mesela biraz vakit var, biraz namaz kılalım dersek sadece kaza namazı kılabiliriz. Yani nafile namaz kılamıyoruz. Üçüncüsü, akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce, akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce, ya bununla ilgili farklı bir bizim mezhebimizde bu böyle ama Şafii mezhebinde mesela bir hadis-i şerifi delil olarak, yani bütün namaz ezan ve kamet arasında nafile namaz vardır hadisini yola çıkarak bazı mezheplerde bu kılınabiliyor ama Hanefi mezhebinde mekruh. Dördüncüsü, cuma gününde hatibin minbere çıkmasından sonra namaz kılmak, nafile namaz kılmak doğru değil. Ebu Sa'le Hudri radıyallahu anh nakletmiş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der ki, işittim diyor, sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kaza namazı nasıl niyet edilir? Kaza namazı kılacak olan kişinin kılacağı namazı belirleyerek niyet etmesi asıldır. Fakat üzerinde çok sayıda kaza namazı varsa geçmiş namazları kaza ederken vaktinde kılamadığım ilk sabah namazı veya ilk öğlen namazı veya ilk ikindi, ilk akşam, ilk yatsı namazını kılmaya şeklinde niyet edebileceği gibi kılamadığım son sabah, son öğle, son ikindi veya da son akşam veya son yatsı namazını kılmaya şeklinde niyet edebilir. Bir namaz hem kaza hem sünnet niyetiyle kılınabilir mi? Bu soru bazen uygulamalarını camilerimizde görüyoruz. Cevabı şöyle, bir namaz hem kaza hem de sünnet niyetiyle kılınamaz. Kılınacak namazın ne olduğunu kesin olarak tayin edilerek ona niyetlenilmesi gerekir. Hem kaza namazına hem de vaktin sünnetine birlikte niyet edilirse bu namaz sadece kaza namazı olur. Hem kaza namazı hem de vaktin sünneti kılınmış olmaz. Peki kaza namazı borcu olan kişiye sünnet namaz kılabilir mi? Hanefi mezhebine göre kazaya kalmış namazları bulunan kimseler farz namazların öncesi ve sonrasında kılınan revatip sünnetleri de kılarlar. Vaktinde kılamadıkları namazları da ilk fırsatta kılmaya çalışırlar. Ama Şafii mezhebine göre üzerinde kaza namazı olan kişi geçmiş namazların hepsini kaza etmeden bayram ve vitir namazı da dahil sünnet-i müekkede olsun, gayr-ı müekkede olsun hiçbir nafile namaz kılamaz. Üzerine kaza namazı bulunan kimsenin bütün namazını bu namazları kaza etmeye ayırması gerekir. Hatta uyku, evin geçimini terk edilmesi, güç olan önemli bir işte haricinde bütün vakitlerini hemen kaza borçlarını ödeyip bundan, bu yükten kurtulması gerekir. Yani nafile ile meşgul olması caiz değildir Şafii mezhebine göre. Başka bir soru, sünnet namazlar kaza edilir mi? Vaktinde kılınmayan 5 vakit namazın farzları ile vacip olan vitir namazı kaza edilir. Kılınmayan sünnetler vakti çıktıktan sonra kaza edilmez. Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı aynı gün zevvalden önce, yani güneş doğmadan önce aynı gün öğle namazından önce kaza edildiğinde sünnetiyle birlikte kaza edilir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken sünnetiyle beraber kaza etmiş. Bir de öğle namazında cemaate yetişmek için sünneti kılmadan farza başlayan bir kişi farz namazı kıldıktan sonra kılamadığı ilk sünnetini de kılar. Bunu son sünnetten önce kılabileceği gibi daha sonra da kılabilir değerli Müslümanlar. Son sorumuz da şöyle. Namaz borcu olan bir kişinin yerine başka birisi namaz kılabilir mi? Sırt bedenle yerine getiren ibadetlerde başkasının yerine o ibadeti yapmak geçerli sayılmaz. Bedenle yapıldığı için. Zira herkes kendi amelinin hesabını verecektir. Bu itibarla bir kimse vefat etmiş veya hayatta olan birisinin kılmadığı namazın farz namazını onun adına kılamaz. Dolayısıyla herkes hayatta ve sağlığı yerindeyken ibadetten yeri getirmeye özen göstermeli. Allah'ın huzuruna borçlu olarak gitmemeye gayret etmelidir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
2: Melbourne Diyanet Cuma saati devam ediyor.
3: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدوبة الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimizin kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bahşettiği nimetlerden, engin şefkat ve merhametinin tecellilerinden biri de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, hakkı batıldan ayırt eden ilahi bir kelamdır. O asla sıradan bir söz değildir. Kur'an-ı Kerim, sözlerin en güzeli ve en mukaddesidir. O hidayet kaynağı, şifa menbaıdır. Kur'an-ı Kerim, insanlığı hak ve hakikate, iyilik ve adalete, huzur ve muhabbete sevk eden rahmani bir müjdedir. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere, bu Kur'an-ı Kerim en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim rahmet peygamberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin büyük mucizesidir. Onun tek bir harfi dahi değişmemiştir. Asla da değiştirilemeyecektir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun korucusu da elbette biziz buyurarak bu gerçeği beyan etmektedir. Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hak ile bağımızı güçlendiren, çevremiz ile ilişkilerini düzenleyen bir kılavuzdur. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim rehberliğine sarılan kişiler yolunu kaybetmezler. Onun ilkeleriyle hayat süren aileler...
6: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
7: The following program is in Dinka.